0: Radio Satellite. Une seule musique, toutes les cultures.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım ağlamaklar yetmedi.

Hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sollaştan soy doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni sol baştan soy doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan.